0: Demiyorsun sen Rosa Adal.
1: 73,
0: 2003. Demiyorsun sen Rosa Adal, nous sommes de 5.
1: 17, 2003.

0: Telefon sonu 1 olarak sana atar.
1: Telefon sonu 1 olarak sana atar.